mahallesindeyiz. Dijital saatler, vaatler, saatli bombalar. Başı sıkışınca bütün mahalleyi kundaklar. Yangından ilk kurtarılacak adamlar. Tabii her satıcının var bir alıcısı. Kapitalizmin de payı büyük ama müjdemi isterim.

nerede kalmıştık? Hepimiz bal gibi biliyoruz ki aslında para o kadar da önemli bir şey değildir. Yine de sıralamada kıl payı farklı da olsa nefes almaktan sonra gelir. Dile kolay, vicdana zor, kulağa da hoş gelmeyebilir ama doğan her yeni bebek gibi ölen de ekonomiye can verir. Zaten doğuştan hakkımız olduğu halde kapısından bile zor gelen adını özgürlüğü...

200 mili hayatlarımıza kara sular indi. Sabah 8 akşam 5 hayallerinle helalleş. Ağlamak sadece çocukken işe yarayabilir diye tıpatır gemileri, kaçır keçileri. Sen yazmazsan, ben yazmazsam değişmez kadar keyfe keder. Yalnız ölü balıklar akıntıyı takip eder.